0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Müzik.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Say low.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının nasıl bozulduğunu anlattı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün MHP ve DEM Parti'yi, çarşambada AK Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan Kurtulmuş bugün saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek ifadesini kullandı. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 28 kişi gözaltında. Bakan Gürlek'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Futbolda bahisle ilgili aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şile Belediyesi Başkan Vekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Çağrı Heyeti Başkanlığı'na Murat Karayalçın'ı öneriyoruz, 40 gün içinde partimizi kongreye götürecek, dedi. ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Netanyahu, ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak, dedi. Meta platformunun yetkilileri Instagram'ın kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiaları nedeniyle Tennessee eyaletinde bugün hakim karşısına çıkıyor. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıl içerisindeki 7. başbakanı oldu. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geldiği belirtilen dev çekirgeler paniğe neden oldu, ancak uzmanlar sosyal medyanın da etkisiyle durumun böyle anlaşıldığını, oysa bir istila olmadığını belirtiyor. Kanadalı bilim insanları tümör hücrelerini içeriden hedef alıp yok edebilen bakteriler geliştirdi. Bu çalışma kanser tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak. Maç saat 21'de. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood ve Eke'nin kadroda olacağını söyledi. Öte yandan Fenerbahçe bugün Górnik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hars eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Amirli basketbol takımı kaptanı Cedi Osman, Yunanistan kulübü PAOK'la 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: aniden, aniden.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
4: Tatil Budur hissi.
5: Frankie Bir.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının nasıl bozulduğunu anlattı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün MHP ve DEM Parti'yi, çarşambada AK Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan Kurtulmuş bugün saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek ifadesini kullandı. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 28 kişi gözaltında. Bakan Gürlek'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Futbolda bahisle ilgili aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şile Belediyesi Başkan Vekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Çağrı Heyeti Başkanlığı'na Murat Karayalçın'ı öneriyoruz, 40 gün içinde partimizi kongreye götürecek, dedi. ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Netanyahu, ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak, dedi. Meta platformunun yetkilileri Instagram'ın kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiaları nedeniyle Tennessee eyaletinde bugün hakim karşısına çıkıyor. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıl içerisindeki 7. başbakanı oldu. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geldiği belirtilen dev çekirgeler paniğe neden oldu, ancak uzmanlar sosyal medyanın da etkisiyle durumun böyle anlaşıldığını, oysa bir istila olmadığını belirtiyor. Kanadalı bilim insanları tümör hücrelerini içeriden hedef alıp yok edebilen bakteriler geliştirdi. Bu çalışma kanser tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor. Metro FM. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Ekspertiz.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatleri arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi yükselten.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmakla daha güzel bir sabah olamaz.
2: Metro FM.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Sex.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının nasıl bozulduğunu anlattı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün MHP ve DEM Parti'yi, çarşambada AK Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan Kurtulmuş bugün saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek ifadesini kullandı. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 28 kişi gözaltında. Bakan Gürlek'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Futbolda bahisle ilgili aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şile Belediyesi Başkan Vekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Çağrı Heyeti Başkanlığı'na Murat Karayalçın'ı öneriyoruz, 40 gün içinde partimizi kongreye götürecek, dedi. ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Netanyahu, ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak, dedi. Meta platformunun yetkilileri Instagram'ın kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiaları nedeniyle Tennessee eyaletinde bugün hakim karşısına çıkıyor. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıl içerisindeki 7. başbakanı oldu. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geldiği belirtilen dev çekirgeler paniğe neden oldu, ancak uzmanlar sosyal medyanın da etkisiyle durumun böyle anlaşıldığını, oysa bir istila olmadığını belirtiyor. Kanadalı bilim insanları tümör hücrelerini içeriden hedef alıp yok edebilen bakteriler geliştirdi. Bu çalışma kanser tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor.
0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak. Maç saat 21'de. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood ve Eke'nin kadroda olacağını söyledi. Öte yandan Fenerbahçe bugün Górnik Zabrze'ye elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Pars eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Amirli basketbol takımı kaptanı Cedi Osman, Yunanistan kulübü PAOK'la 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
4: Türk

0: Bilgisiz Finans Haberlerini sunar.
1: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
2: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak. Maç saat 21'de. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood ve Eke'nin kadroda olacağını söyledi. Öte yandan Fenerbahçe bugün Górnik Zabrze'ye elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hars eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Amirli basketbol takımı kaptanı Cedi Osman, Yunanistan kulübü PAOK'la 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Right, the Gucci, the Prada. That Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz Metro Müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30

0: reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak. Maç saat 21'de. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood ve Eke'nin kadroda olacağını söyledi. Öte yandan Fenerbahçe bugün Górnik Zabrze'ye elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hars eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Amirli basketbol takımı kaptanı Cedi Osman, Yunanistan kulübü PAOK'la 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: Metro FM.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Frankie Bish.

Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM, limitsiz
4: hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu PSM Türksel.

0: performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz
1: hit müzik.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Rock Gucci Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci Prada.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Atıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Kral Radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Reklamlar.
1: Around the world with Arthur.
2: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda.
3: Akşamı birlikte karşılıyoruz.
4: Around the world.
3: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
2: dünyanın her yerinde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro. Forever metro. Metro. Non-stop. Non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go! Go, go, go.

Salı akşamı sesimi duyan herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World ve ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek senin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya hazırsanız eğer çoktan başladık bile. Ultranate vokalleri Usual'ın ritmiyle Beatport zirvesini görmüş taptaze bir yaz kaydı. Moving to the Sun. Güneşe gitmesek de biz yola çıktık bile. Ve devamında geçmişe gidiyoruz. 60 yıllık Sonny Bono'nun 1966'da yazdığı Bang Bang. Nancy Sinatra'nın sesiyle Kill Bill'in açılışında dirildi ve 2014'te David Guetta, Skylar Grey vokalleriyle aynı vedayı dans pistine taşıdı. Parça İngiltere'de 4 numaraya kadar yükseldi. 60 yılda 3 ayrı hayat yaşayan şarkılar var. Shut Me Down, Metro FM'de.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

20 bin başvurudan seçilen 6 genç kadından oluşan Manila'dan Honolulu'ya, Lutsen'den Seul'e uzanan kadrosuyla Cat's Eye. Kurulma hikayesi Netflix belgeseline dönüşecek kadar dev bir hikaye. Dünya karması bir kız grubu. Yazar kadrosunda Charlie XCX'in de olduğu parçaları listede 94 numaradan girdi. 25. haftasında zirveyi gördü. Hatta grup Grammy aday bile oldu. Yavaş yanan ateş uzun ısıtıyor demek ki. Gabriela radyonuzdaydı. Ve 17 yaşında bir Kanadalı 2002'de pop punk'ın kapısını kramponla açtı. The Matrix ekibiyle yazdığı ilk şarkısı 4 ülkede bir numaraya yükseldi. Hatta Amerika'nın yetişkin pop listesinde 16 hafta zirvede kaldı. Ve bir yandan da Nickelback'in solisti Chad Kroeger'la evliliği bugüne kadar aldığı en ilginç kararlardan biriydi. Tabii dışarıdan yaptığımız yorum. Limitless Hit Music Metro FM'de Avril Lavigne'in de ilk parçası Complicated.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Drake, müzik tarihini değiştiren kararlardan birini Spotify'da yayınladığı ilk playlist projesiyle verdi aslına bakarsanız. Yani fiziksel satışı olmayan, sadece streamingle ve hatta sabit bir şarkı listesi olmayan bir proje. Playlist projesinin üzerine dünyanın en çok stream edilen sanatçısı unvanını alabilmek için bot kullandığı şu an hala devam eden bir davanın konusu. Ama kullanıp kullanmadığı net olarak ortada değil. O yüzden yorum yapmıyorum. Bu da yorum yapmamış halim. Drake'in Kyla'nın English Funky kaydı üzerine kurduğu köprüyle İngiltere'de tam 15 hafta üst üste bir numarada kalan kariyerinin ilk ve en büyük zirve parçalarından biri. Ayrıca 15 ayrı ülkede aynı anda ona eşlik eden One Dance Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la dünya dolaşmaya devam ediyoruz saat 19'da Dex'in için seçtiğim özel listeyle. George Michael bu şarkıyı hayatının aşkını kaybettikten sonra yazdı. Yas'ın öbür yüzünü anlatıyor. Yani her şey geçsin istemek. O yüzden hiç durmamak, hızlanmaya ve hissetmemeye çalışmak. Patrice Rushen'ın Forget Me Not riffi üzerine kurulan parça İngiltere listesine doğrudan bir numaradan yeni giriş yapmıştı ve onun son İngiltere bir numarasıydı. Hız bazen kaçış değil, sadece nefes almaya çalışmak aslına bakarsanız. George Michael ve Fast Love radyonuzda. Siz yine de.

akşamın yapay zeka coverında orijinali aslında bir rövanş hikayesi. Benny King parçası Stand By Me. Bassline ile 1961'de Amerika'da en fazla 4 numaraya kadar yükseldi. 17 yaşındaki Sean Kingston ise aynı bası 2007'de 4 hafta 1 numarada tutmayı başardı. Olay Bassline'de olmayabilir. Şarkının geri kalanını da dinlemek lazım. Dedesi de bu arada Jamaica'nın efsane prodüktörlerinden Jack Ruby. Ritim aileden geliyor. Beautiful Girls'un algoritma tarafından yeniden yorumlanan hali bambaşka bir Bulu radyonuzdaydı. DJ Muggs'ın kurduğu altyapı üzerine Everlasting 1992 klasiği Amerika'da 3 numaraya kadar zıplayan parçayla dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la radyonuzda. Metro FM'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda içindeki o meşhur çığlığın nereden geldiğini siz tahmin edebiliyor musunuz? Prince'in sesi olabilir ya da bir saksafon riffinden geliyor olabilir. Ama gerçek şu ki o bir at sesi. At kişnemesiyle 2020'de yapılan açıklamayla kimliği gizli tek çığlıkla tarihe geçen House of Pain Metro FM'de.

0: Ve Metro FM'de kazanma şansınızı devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi: Yükselten.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri yapay zekanın bir araç mı yoksa hile mi olduğu. Ama fikir ortadaysa sonuçta bilgisayarla ya da sadece laptoplarla müzik yapılabilmesi döneminde eski dönemin müzisyenleri artık müzik ayağa düştü herkes yapacak demiş olmasına rağmen hala sadece müzik yapmak isteyenler müzik yapıyor. Çünkü araçlar yine amaca hizmet eder halde. Floridalı Dominic Fike bu denediğiniz kaydı bir odada kendi imkanlarıyla yaptı ama kiralık küçücük odada 3 dakikanın altında bir parçayla bir kuşağın kült ismine dönüşmesi yine bir fikrin, bir ruhun yansıması. Stüdyonun büyüklüğü değil, fikrin gücü tam olarak etkiyi yaratan şey. Baby Doll radyonuzaydı. Kevin Parker ise yarım kalmış iki fikri tek şarkıda bir araya getirdi. Blackpink'ten Jennie'nin eşliği TV mix eklenince parça hem Parker'ın hem Jennie'nin kariyerindeki ilk Amerika ilk 10 parçasına dönüştü. Rock listesinde zirvesine oturdu. Metro FM'de Tame Impala ve Jennie'den Dracula.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak. Maç saat 21'de. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood ve Eke'nin kadroda olacağını söyledi. Öte yandan Fenerbahçe bugün Górnik Zabrze'ye elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hars eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Amirli basketbol takımı kaptanı Cedi Osman, Yunanistan kulübü PAOK'la 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

Kanye West bu şarkıyı bizzat seçip prodüksiyonuna o arkada duyduğunuz nefesleri ekledikten sonra, üflemeleri ekledikten sonra parça Amerika'nın bir numarasına çıktı. Ama Kanye onları eklediği için mi çıktı yoksa zaten başarılı bir şeydi Kanye o yüzden mi seçti tartışılır. Jack Harlow'un ilk Amerika bir numarası. Lil Nas X klibin yayınlandığı gün bir de kefalet fonu kurdu ve kendi zaferini başkalarının özgürlüğüne bağış yaparak şöhretinin zarif bir kullanımıyla desteklediği için kendisini takdir etti. Industry Baby, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listede bakın neler var. Başardım diye bağıran bir şarkıdan sus ve çalış diyen bir başka şarkıya. Lovix, Shazam'ın dünyada ilk onuna giren bu melodi kaydıyla tam da bunu söylüyor. Hayalini anlatma, bitmiş işi göster. İki yolda zirveye çıkıyor zaten, ses tonu size kalmış. Don't Tell Your Dreams Metro FM'de, Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Tame Impala'nın kurucusu Kevin Parker'ın bu akşamki ikinci imzası. Dua Lipa'nın kaçış sanatçısı Houdini'ye selam çakan parçasının prodüksiyon masasında Danny L. Harley ile birlikte o da vardı. Şarkı İngiltere'de 2 numaraya kadar çıktı. Yakalayamazsan bir anda yok olurum diyen pop resmen sözünü tutuyor. Houdini Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Kendime çiçek alabilirim diye başladı, kendime yetebilirim diye bitirdi ve 50'liğinin sonunda bunu kutladığı bu parçayla Miley Cyrus'ın kariyeri bambaşka bir aşamaya geçti. Ve bu parça Amerika'da bir numaraya girip 8 hafta yerini koruduktan sonra İngiltere'de 10 haftayla bu 10 yılın, son 10 yılın kadın solo rekorunun da sahibi oldu. Grammy'de yılın kaydı seçildi ve kariyerinin ilk Grammy'sini Miley Cyrus'a getirdi. Flowers'la Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

şarkı sadece bir kültüre gönderme değil, aynı zamanda kendi memleketine gönderme. Camila Cabello Havana yakınlarında dünyaya geldi ve kendi memleketine yazdığı şarkıyla 23 haftalık bir tırmanışın sonunda Amerika'nın bir numarasına kadar geldi. Kadın sanatçılar arasındaki en sabırlı zirve yürüyüşü rekoruna da ortak oldu. Parça bir sonraki yıl dünyanın en çok satan single ilan edildi ve Sıla Hasreti Satmaz dediler, resmen yanıldılar. Havana Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. 7'sinde, 11'inde, 20'sinde hayatı yaş sorularıyla ölçen Danimarkalı Lucas Graham İngiltere'nin 5 hafta zirvesinde kaldı ve ülke tarihinin en uzun soluklu Danimarka birincisi oldu. Barbie Girl'ün rekorunda böylece geride bırakmış oldu. Böylece Danimarka'nın en azından gurur duyacağı bir şarkısı var. Lucas Graham 7 Years'da radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

2007 yılında piyasaya çıkardığı albümün adı Shock Value. Yani bu albümün içindeki bu kadar ismi bir araya getirdim, size tek albüm fiyatına veriyorum. Timbaland'in kendi albümünün başrolüne geçtiği yıl. Kerry Hilson vokalleriyle parça İngiltere'nin bir numarasına kadar çıkmıştı. Hilson için de dünya sahnesindeki ilk adım attığı parça oldu. Kayıt bugün Spotify'ın milyarlık kulübünde. The Way I Are, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Tam anlamıyla dünyanın en çok dinlenen single'larını dinlemeye devam ediyoruz. Saat 19'da Dex'in için seçtiğim özel listeyle Around the World'desiniz. Beyoncé, Robin S'in 1993 House klasiği Show Me Love'ı yeni bir kuşağa taşıdı ve Robin S'in tepkisi tam anlamıyla bir zarafet dersi oldu. Beyoncé bana çiçeklerimi verdi dedi. Parça ona 14 yıl sonra ilk solo Amerika bir numarasını getirmişti. Çiçek vermek için sebep aramayın. Bugün ikinci kez işe yarıyor bakın. Beyoncé'nin Metro FM'deki Break My Soul'u akşamın en eğlenceli parçalarından biri.

0: Reklamlar.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.
3: Say low.

Dinlediğiniz kaydın gerçekten derin bir tarihi var. Hem de iki ayrı noktada. Birincisi bugüne ait. 36 yıl önce bugün Roger Waters yıkılan Berlin duvarının tam üstünde The Wall'u 300 bin kişiye söyledi. Scorpions'dan Cyndi Lauper'a dev bir konuk kadrosuyla. İkincisi ise şarkının kendisine ait. Islington Green Okulu'nun öğrencileri 1979 yılında okul gününden 40 dakika ayırıp o meşhur koroyu kaydettiler. We Don't Need No Education diyen Eric Prydz'ın da 2007'de aynı kaydı kullanmak istediğinde Pink Floyd tarihinde ilk kez resmi bir sample'a izin verdiğinde kullanılan kayıt. Tek şartla plak gelirleri okulların yenilenebilir enerji dönüşümüne bağışlanmasıydı. Eğitim şarkısından eğitime dönüşen para duvarları yıkmaya devam ediyor. Tuğlalar ders oluyor. Prydz'ın İngiltere'de 2 numaraya çıkan ve Grammy'ye aday olan yorumu Proper Education radyonuzdaydı. Kapanışta son sözü Fransa'dan duyuyoruz. Nile Rodgers'ın gitar riffi üzerine kurulu parçasıyla Mojo, İngiltere listesine 1 numaradan giren ilk Fransız grup olarak Guinness'e girdi. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğimse dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın aynı saatte yepyeni bir dünya turuna davetlisiniz. 17-19 arasında dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Around the World'da olacağız. O zamana kadar iyi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Eren Duba.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tüketici hakem heyetlerine ilk 6 ayda 481 binden fazla başvuru yapıldı, 455 bini karara bağlandı. Bakan Şimşek, bütçe açığının %2,5'a gerilediğini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcastle yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz. Metro.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak. Maç saat 21'de. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood ve Eke'nin kadroda olacağını söyledi. Öte yandan Fenerbahçe bugün Górnik Zabrze'ye elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hars eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Amirli basketbol takımı kaptanı Cedi Osman, Yunanistan kulübü PAOK'la 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Metro FM. Limitsiz. Git müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. Risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the

0: That just rolled them all.
1: Reklama.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Disco. X on the

0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.